0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 33, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptıraptı altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Aa, size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutluşoğlu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
1: Ben de sevmem bir daha, sevmem.
0: Herkese hayırlı sabahlar. İstanbul FM'desiniz. Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show an itibariyle başladı. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız Allah'ın izniyle. Bakalım neler olacak bugün burada bu sabah. Ben startı verdim, gerisini sen getireceksin. Bakalım neler olacak. Bir de bir furya var geceleri. Gelen mesajları sabah okuyabiliyorum ben. Geceleri istek parça, yani bizim hiç öyle bir konseptimiz olmamasına rağmen geceleri bizden sürekli istek şarkı istiyorlar. Ama mesela acaba hani mesela istendi çalınmadı, bir daha ben şahsen istemem yani, hani demek ki çalmıyorlar derim en azından. Bir de böyle dostlarımız var, sabah da dinliyorlarsa onlara da günaydınlar. Günaydın mutlu olasıca. Ne güzel lafmış, günaydın. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Yasin Hakan Karagözlü, günaydınlar. Günaydın Pofilik. Ben onu öyle okumak zorundayım, marka vermişsin çünkü. Günaydın efendim, günaydın, iyi yayınlar Emre. Şişe gomasıca be. Evet, evet, hatırladım bu lafı. Hayırlı sabahlar herkese. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım önce ufaktan ufaktan. Tekeri döndürmeye başladım önce orta şeride, sonra tapakaz sol şeride geçeceğiz ama trafik kuralları çerçevesinde güzel bir sabah daha beraber kucaklamamızı planladım ben. Eğer sen de yapacak daha iyi bir işin yoksa ve buradaysan başlayalım yavaş yavaş. Neymiş o, bugün yok mu? Krem peynir bugün yok, hayır. Krem peynire tövbe ettirdiniz beni. Günaydın Emre Kuşum. Bursa'dan sevgiler, günaydın. Günaydın ballı böreğim. Günaydın efendim, günaydın. Krem peynire karşı bir şey gelişti bende ya. Hani böyle bir süre tavuğa karşı soğursun da uzun süre yemezsin ya. Bunun ne kadarını vicdani olarak kendinize alıyorsunuz, ne kadar bir sorumluluk hissediyorsunuz bilmiyorum. Belki de sizinle alakası yoktur. Ben kendi kendime, tabii canım, tabii canım. Kendi kendime böyle bir şey geliştirmişimdir. Belli mi olur? Şöyle haberlere baktım, gündeme baktım. Yine tabii ki siyaset. Gündemin bir numarası, asla değişmeyen. Fırtınalı bir siyasi hayatı var Türkiye'nin, biliyorsunuz. Ne kadar takip ediyorsun diyorsan sıfır. Çünkü dönme dolap gibi dönüyor dolaşıyor, aynı yere geliyor konular sürekli. Ve bize de baygınlık getirdi, uzun süredir ilgilenmiyorum bu tip haberlerle. Size o yüzden cımbızları başka yerlerden ayıklıyorum.

0: Cımbızlarda konuşuruz vaktimiz kalırsa da. Bu İHA'lar başımıza bela olmaya başladı, farkında mısınız? Yani yapay zeka bir, bu İHA'lar, insansız hava araçları başımıza bela olmaya başladı. Çünkü Trabzon Arsin'de karakolun iç bahçesine İHA düşmüş. Sabah gelirken haberlerde dinledim de. Vızır vızır sivrisinek gibi geziyorlar ya. Şu anda Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta böyle pek fazla füze, pek fazla bir efendime söyleyeyim roketli bilmem neydi kullanılmıyor biliyorsunuz. Birbirlerine drone gönderip duruyorlar. Onlardan bir tane de araba yaptılar, gördüm ben. Uçan araba yaptılar. Fakat üzüldüm tabii gördükten sonra. Neden üzüldüğümü söylesem mi acaba ya? Taşıma kapasitesi 70 kiloymuş. Aranızda binebilecek olanlar varsa sevinebilirler. Tercih eder de alırsanız 70 kilo üzeri şu an için maalesef. Acaba ikisini birleştirip ben hani birini sağ ayağıma birini sol ayağıma böyle bir şey yapabiliyor muyum? Yani düşünsene tam satın alacaksın. Ya hadi mesela 72 kiloysan ya da ne bileyim 85 kiloysan bile bir ümidim vardı benim için. Teknolojinin tam anlamıyla bir 20 yıl daha gelişmesi lazım herhalde yani. Yani onun mağazasına girsem gülme tutar milleti herhalde, tam anlayamadı bizi diye. Kolay değil şimdi 70 kilo da kilo yani 100 kilo, 120 kilo, 130, 140. Ona bineceksin, seni havalandıracak, öyle bir mekanizma. Şimdi bakma öyle sağda solda artistik yapıyorlar, et gönderiyorlar reklam yapmak için falan da. Onun totali bir kilo yani hani. Tamam normalde kendi kapasitesini taşıyan işte o bomba taşıyan savaş dronları falan. Orada onlar da 15-20 kilo yani, 70 kiloyu kaldırması. Helal olsun. Benlik değil, habersizlik yani. Bak şu anda önümdeki haber, Moskova dronlarla hedef alındı. Biliyorsunuz Karadeniz'e düştü. Daha önce Zonguldak mı Samsun mu bir yere daha düştü. Bunlar vızır vızır geziniyorlar. Bunları yani nasıl kontrole alacaklar bilmiyorum. Hani yapay zeka ile yapmışlar, bir tane gördüm. Yüz binlerce drone gökyüzünde güneşi kapatıyor böyle hani yani. Böyle gölge oluyor. 300 Spartalı'daki o okların atıldığı sahneyi hatırlarsın. Onun gibi bir şey, başımıza bela edecekler. Teknoloji birazcık da bela arkadaşlar, gerçekten.
1: Fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklamlar.

Şöyle bir yoklama alalım mı? 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Ses deneme 1-2-3. Evlerinde olanlar, 1'e iş yerinde olanlar, 2'ye trafikte olanlar, 3'e basarlarsa çok sevinirim. Sesin muhteşem, konuşup kendini yorma, mikrofonu ho ho desen bile dinleriz seni. İyi yayınlar müdürüm demiş kardeşim benim. Eksik olma, sağ olasın. Estağfurullah aynı zamanda.

Çatalca'dan günaydınlar demiş. Günaydınlar, şu arabanın camındaki şeye bulut zannettim. Dedim tek bulut nasıl geziyor ya? Eskiden bir ara öyle komplo teorileri dolaşırdı. O bulutun içinde işte Amerika'nın gözlem gemisi varmış. Yani uydudan gözetlemeyecek, bulutun içine saklayacak. Neredesin söyle? Evinde misin, iş yerinde misin, trafikte misin? 1-2-3-1-2-3-1-2-3. Günaydın Emre 3 demiş. Üççüler çok fazla bu sabah. Evimizde, arabamızda, işimizde, yanı başımızda, en yakınımız, vitaminimiz, enerjimiz, diğer yanımız, kalbimiz günaydın. Ya ooo, ben bu gazla. Ben bu gazla bugün oho. Trafikteysen merak etme, evdeysen, iş yerindeysen onu da merak etme.

Merak etme, buradayız ama maalesef trafiğin illallah ettirdiği bir döneme denk geldik. Mesela şimdi şunu düşünüyor musunuz hiç? 1234'te doğsaydın trafik, bırak trafiğin kendisinin kelimesi bile daha icat olmamışken nasıl olurdu acaba ya bir yerden bir yere ulaşım? Yani selektör yapamıyorsun, öndeki ata. Yolu böyle istiyorsun yani, ne yapacaksın başka türlü? At böyle gözlerini kırpması diye bir şey, ışık çıkması lazım ya da ses çıkacak mecbur, korna anlamında. Atların birbirini solladığı bir dönem bile değildi çünkü o kadar at bile, at bile çok azdı ya. Bence. Ya da daha gerilere git yani. Milattan hemen sonraki yıllara git ya da milattan önceye git. Nasıl yaşardın düşünüyor musun hiç? Ben bazen düşünüyorum, ne kadar boş vaktim oluyormuş demek ki. Şimdi nasıl yaşayacağımı düşüneceğime. Eskide yaşadaydım nasıl yaşadığımı düşünmek yani. İllaki vardır ama bu hissiyat yaşayan, yani mesela akşam ışıklar karardı, güneş hava karardığında ışıklar olmadığından dolayı mum yakarak evin içinde mumla geziyorsun, ödü kopar adamın ya. Şu an o kadar alışkın değiliz ki, o zaman herkes koridorda birbirine kafa selam verip geçiyordu elinde mumlarla.

0: Trump ne yapmış biliyorsunuz değil mi son icraatını? Bir defa hiçbir seçim propagandasında kullandığı kliplerdeki hiçbir şarkıya telif ödemiyormuş. İşte gerçek bir devlet başkanı. Sanatçıya telif ödemeyip. Ya bunun adı normalde araklamaktır biliyorsunuz. Şimdi de bir şey Amerika'nın ilk başkanıyla yapay zeka ile yaptırıyor bunu da. Yani hiç böyle orada yani after effect yok mu ya? Hollywood'un o efektçileri orada yani yapay zekaya yazıyor herhalde. 5 dolara indirdiği yapay zeka programıyla kendisini siyah atın üzerinde tasvir etmiş. İnsanlar da tabii tepki göstermişler. Siyah atın şöyle bir anlamı varmış tarihte. Şiddet, baskı, bastırılmış öfke. İnsanlar niye bundan şikayet etti ki? Zaten zaten yani. Bunu zaten hani beyaz at koysaydı şaşırmaları lazımdı insanların. Yani onunla alakalı zaten herkesin bütün dünyanın görüşü bir. Bazı çevrelerde zaten kasten yapıldığını anlamış. Hadi ya siyah mı yaptınız? Ben pembe demiştim ya. Diyecek hali olmadığı için. İster istemez o atın rengini bütün dünya tahmin ediyordur. Hatta atı orada mozaiklesinler böyle rengi olmayacak şekilde. Kime sorsan siyah derdi bence. Bu arada İran Savaşı'ndan sonra da %85-86 oranlarında olan güven oyu %62'lere kadar düşmüş şu anda. Ya da %65 mi yanlış olmasın. Efendi gibi kendi memleketinle ilgileneceğine gidip terörist bir devletle işbirliği yapıp kıtalar arası seninle alakası olmayan dünyanın öbür ucundaki ülkeyle uğraşırsan sırf oradaki dengelerini bazı çıkarlarını korumak adına halkın da sana sırtını dönecektir. Bu işler böyle ondan sonra ancak yapay zekayla atı siyah mı yapayım beyaz mı? Doğru mu? Sabah mevzumuz için daha erken mevzu soranlar oluyor. Bir de şey gibi biz lisedeyken şey vardı. Abi bir mevzum var. Abi mevzuya gidiyoruz. Bizim mevzuydu. Bizim mevzu böyle tatlış mevzu. Sabahları konuşup herkesin fikrini beyan ettiği ve özellikle de orta kafa gol şeklinde bunu da anlatacağım ne demek olduğunu. O da küçüklüğümüzde beyler bilir. Hanımefendileri de anlatmış olalım. Belki onlardan da bilen. Gerçi bizim mahallede Esra diye bir kız vardı. Rovaşata falan çekiyordu topa yani.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

Günaydın, iki haftadır bebişle dinliyoruz demiş. Ne tatlıymış, maşallah maşallah. Allah acısını göstermesin. O zamanlarda İstanbul yine kalabalıktır demiş. 1200'lerde mi? Vallahi olabilir, biliyor musun? Bizans döneminde. Olabilir olabilir, hiç şaşırmam yani. Yani Mahmut Bey gişelerin hala daha yoğun olduğuna, at ve eşek trafiği olduğuna eminim yani, kesinlikle. Eminim eminim. Araçla ilgili durumu soranlar var arkadaşlar. Birkaç gündür yine bazı arkadaşlarımız soruyordu. Şimdi bir reklama gidelim, ondan sonra anlatacağım size. Dün savcılıktan bir yazı geldi. Olayı, programı şahsi mevzuma dönüştürmek istemiyorum ama merak eden arkadaşlarımıza kısaca anlatacağım şimdi. Bir reklama gidelim. Arkasından ah be kardeşim başına ne geldi diye. Sağlığımız yerinde olsun da. Gerisi kolay.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

Şimdi güzel bir sabah mevzum var, yaratıcılığınıza çok güveniyorum. Bakalım nasıl cevaplar gelecek bu sabah. İzlediğin kanallardan bir tanesini aklına getir. Aklından bir kanal tut. İskambil kağıdı çeker gibi. Bir kanal gelsin aklına. Büyük kanallardan, büyük dizilerin oynadığı vesaire işte böyle. Hani yıllarca Muhteşem Yüzyıllar, Ezeller, Aşk-ı Memnular, efendime söyleyeyim yok Yılan Hikayeleri, bir sürü Avrupa Yakaları, komedisinden tut bir şey. Senden bir dizi ismi önerisi istiyorum. Bir dizi başlayacak ve çok tutacak. Karakteri, başrolü vesairesini sen içinde düşün, bunu yazmana gerek yok. Bir tane dizi ismi. Ben mesela yıllar önce bir tane dizi ismi attım ortaya. Hala

Sosyal medyada konuşulur. Papatyaların feryadı diye. Ben böyle başlatmış olayım. Senden bir tane dizi ismi istiyorum. Yanına da türünü yazacaksın. Mesela diyeceksin ki Çitlenmikler Solarken yanına dram yazacaksın. Veya diyeceksin ki Halis Bey'in Atları diyeceksin, yanına da komedi yazacaksın. Ki imkanım varsa, Emri Vaki gibi sakın düşünme bu söylediğimi. Olması gerekeni söylüyorum. İstersen yanına türünü yazmayabilirsin. Türlerden ben anlamıyorum da diyebilirsin. Ethem'in Torunları komedi. Ya böyle bir dizi ismi istiyorum senden. Bir dizi ismi. Yani tutmuş bir dizi. Yani tutmuş bir dizi var ve onun ismi ne ola ki acaba? Ne olabilir yani? Ah Mahmut Bey. Gişelerden bahsediyor. 0544-886-1886. Karanlık Sır polisiye. Şeytanın aklına gelmez. Hadi lütfen. Yani birazcık böyle bir üzerine düşün. Yani zaten 10 saniye düşünmen yeterli bir cevap vermek için ama. Sadece bir tane dizi ismi istiyorum senden. Yani bundan 10 sene sonra çok konuşuluyormuş ya bu dizi. Ne kadar tutmuştu hatırlıyor musun? Dediğimizde o dizinin ismi ne olabilir ama piyasada olan hiçbir diziye benzetme. Bir tane dizi ismi uydur bana. Aklına getir isimleri. Ha, esinlenebilirsin tabii ki ama ya herhangi başka bir kelime içermesin. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsin.

Esnaf lokantası fantastik komedi. Benim filmimi bana satıyorsun ya. Kıyamet sümbülleri. Ya böyle başrollerinde işte o bilinen oyuncular oynuyor. 66-33 gerçekten mizah desem var. Patlattın yine espri hocam. Kol düğmeleri. Yok gül pembe, bir de dağlar dağlar arkasından da seri şeklinde. Baldız baldan tatlı tuğu mu? Kafam karma karışık gibi. Yok, yeni bir dizi falan yapmıyorum ya. Sizin yani yaratıcılığınıza güvendiğim için burası mizah severlerin buluştuğu bir yer ya, mutlaka iyi bir şeyler çıkar yani, gülebileceğimiz bir şeyler çıkar. Bir tane dizi ismi istiyorum senden. Yapay zekaya sorma. Rica ediyorum. Kendin aklına gelen bir şeyler işte. Ağaçların haykırışı. Kaz Dağları taraflarındaki değil mi? HES santrallerinin yapıldığı yerlerdeki ağaçların haykırışı. Korku güzel. Dedemin incileri. Güzelmiş. Şeytanı öldürdüler dram. Vay. Bak bunlar buraya yazdığınızda kayıt altına alınmış oluyor. İleride biri kullanırsa tazminat da alırsın, anladın mı?

Bakalım nasıl dizi isimleri. Beyler, erotik isimler yazıyorsunuz ya, bunları okuyamayacağımı da biliyorsunuz ama yani. Yani Cem Yılmaz bunları Erşen Kuneri de kullandı yani. Lütfen ciddi ciddi. Karma karışık gibi. Hala dönmedim geri bu ev yalnız beni. 0544-886-1886 tutmuş bir dizi var. Neymiş bunun adı?

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 33, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü girişlerinde 1. ve 2. köprü, Avrupa Asya geçişlerinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Merter, aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili, Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdın. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

neydi bu sabahki mevzumuz? Bir dizi ya da film adı. Pardon, film nereden çıktı ya? Önce öyle, evet öyle not almıştım da film değil, direkt dizi. Dutlar Vadisi. Bu ne yaratıcılık yarab. Yedi Yürek. Deli Yüreğin remake'i gibi. Abi bunlar yedi kişiler. Yedisi de birbirinden yürekli. Eşref Rüya mıydı öyle 5-6 kişiler mi? Kardeşler miydi onlar? Nasıldı? Eşref Rüya değişik bir diziydi ya. Ne oldu? Devam ediyor mu acaba? Hiç haberim yok. Hiç hiç. 100 bin kere maşallah demiş. Aşk tire komedi. Kaloriferci İsmail. Yapma yapma. Boşta bulunup okudum arkadaşlar, yanlış anlamayın. Yani bu herhangi birini kastetmiyoruz. Asgari ücretli. Korku ve gerilim. Bir an daha izlemeden fragmanı düşündüm de. Kuşların Kanatsız Uçuşları. Romantik drama. Kuşların Kanatsız Uçuşları. Yürüyen uçak gibi bir... Değişikmiş. Abi Köpeğim Benim Köpeğime Aşık, tamam da öyle bir ismi var ki Rütük'te var ya, sürekli onu okuma şansım olmadığı için mesajını görmüyorum sanma, ama isminden dolayı yani ona istiyorsan başka bir isim takayım ben. Oradan devam edelim bundan sonrası için yani. İsimden dolayı. Sinor Karadeniz Hikayesi. Sen Artvinli miydin Metin? Sinor. Sinor diye bir yemek var bildiğim kadarıyla benim Artvin'de. Yemek dedim, yoğurtlu ekmek, tavuk suyuyla bir şeyler bir şeyler. Bilen bir yazabilir mi? Sinor mu? Silor mu? Belki de ben mi yine sallıyor muyum acaba yine? Benim Hayatım Neden Böyle demiş, dram. Bugün hayatımı sorguluyorum da. Sorgulamadığımız dakika mı var ya? Günaydın Emre Bey, geç kaldım ama günün sorusuna yetiştim, cevap veriyorum. Karamelli Aşk. Tür ne? Türü merak ettim ben gerçekten. Karamelli Aşk. Framboğazlı Sevgi falan, hani öyle bir... Konuyu yine yemeğe döndürmeyelim de. Sanki yavaş yavaş geliyormuş gibi bir yandan da. Cevaplarınızı bekliyorum. 0544-886-1886. Çok tutmuş bir dizi isminden bahsediyoruz. Ama dizinin ismini sen koyuyorsun. Yani diziyi sen isimlendiriyorsun.

0: Bir yandan yapay zekaya da sordum. Dedim dostum bana bir dizi sallasana birkaç tane. Tür nedir dedi. Sanki şey profesyonel, sanki Nuri Bilge Ceylan'la görüşüyorum. Dedim sen ne yapacaksın türünü? Kafana göre dedim, sıkıntı yok. Bak verdiği cevaplara bak, size de ilham olur belki. Kabir azabı. Afakan baskını. Can sıkıntısı diye dizim olur ya. İki kök tere dizinin adına bak. Bir diş sarımsak. Ya hakikaten yapay zeka, hiç zeki değilsin bu oğlum. Ama aralarında en saçma sapanını şimdi söylüyorum. Saksıdaki hüzün. Birkaç tane daha vermiş de bunları anlatsam mı? Bunlar bu dizi ismi gibi değil de sanki. Çorap kokusu. Salı sallantısı. Kaynana tantanası. Yapay yalnız. Bak bu gerçekten kullanılsa var ya acayip tutar, çünkü yapay zekanın insanları yalnızlaştırdığını zaten. Dur ben hemen bunun isim haklarını bir alayım da. Gece mesaisi. Cam tavanlar. Sanki böyle Can Yaman'ın oynadığı bir dizi gibi değil mi? Cam tavanlar. Hazar Ergüçlü falan. Gölge boyu. Dip akıntı mı? Yani biraz evet heyecanlandırıyor insanı bazı. Kusursuz hasar. Kusursuz hasar mı? Ekspertiz raporu gibi böyle isim mi olur ya? Gerçekten sorduğuma soracağıma pişman etti beni. Siron. Siron mu Silor mu abi hiç? Dedikodu departmanı. Vay. Güzel güzel. Bu güzelmiş, dedikodu departmanı. Gerçekten beğendim bunu. Abi günaydın, sana ilk kez yazıyorum, daha 17 demiş. Allah Allah, Esma Nur Taşkın günaydın. Daha 17 ne demek?
1: İş stresin azalsın.
0: 18 yaş sınırımız yok abicim, hoş geldin. Ha dizinin adı mı 17? Jeton düşmedi benim, dur. Müzikleri de Teoman yapsın o zaman.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: ve ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Referans korku demiş. Avcılar geçit yok. Nasıl ya? Üst geçit yok anlamında mı yoksa? Filmine de avcılar geçit yok. One man, two guy, three woman. Hemen sana bir Hollywood seslendirmesi yapayım istiyorsan. Dizi olur mu bilmiyorum ama bence güzel bir film ismi olabilir demiş Sessiz Poligon. Sessiz Poligon. Sessiz Fırtına aksiyonmuş. Sabrın sonu selamet, dram aksiyon demiş. IMDb puanını bile vermiş. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum demiş Bekir. Gazoz iç, yıldız ol. Dizi adı, bence bu reklam adı gibi. Reklam sloganı gibi. Güz zehirlenenleri, entrika. Bak isim çok güzel de sonu o zehirlenenleri kısmını insanlar birbirine söyleyemezler yani. Ama güzel, emeğine sağlık. Maalesef 3 korku demiş. Pardon, işittin mi? Korku. İşittin mi? Krem peynir parmakların zor günü demiş.

0: mi bahsettim bilmiyormuş ama demiş. Bunu söyleyemeyecek hale mi geldik ya demiş. Evet, o hale geldik, o haldeyiz dostum. Şok oldu hem de. Gıdıksız. Filme bak. Daha 17 diye dizi var zaten. Aa, olmaz o zaman. Ablam duymasın mı? Ezer'in senaristi Pınar Bulut benim amcamın kızı. Evet abi yani. Anne terliği mafya dizisi. Değişik. Ha, Siron, tavuklu Siron, tamam buymuş ya, tamam tamam doğru. Ben dedim Silor dedim, tamam ben yanlış biliyorum. Artvin tarafında, ya başka taraflarda da yapılır da ben buradan biliyorum. Onu da o kadar bilebiliyorum. Onun da ismini yanlış biliyorum. Tezel mi? Ha Tezel, ha, pardon, tamam senin soyadın mı Tezel? Anladım anladım.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Kaderim Wi-Fi'yi çekmiyor. Karakuşu Vurdiler. Bir Laz dizisi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Bu Karadeniz dizilerindeki şiveleri beğeniyor musunuz? Ya da Güneydoğu dizilerindeki. Bunu cidden samimi soruyorum. Yani orada yapılan şey mesela, ağam bize ne yaptın yahu falan hani. Bir duygu kasırgası bursa. Ve her şey sana uyda. Hoşam. Yani bir tek Trakya çok iyi. Geliyorum.
1: Ekspertiz günün şarkısını sundu.
0: Hatta geldi miydi? Günün şarkısını sunmuşuz. Ben günün şarkısının üstünde konuşmayayım diye özledim. Yani beğeniyor musunuz? Bana çok yapay geliyor.

Geliyorlar demiş. Orku. Geliyorlar. Usturmaca neden düştü demiş. Korku. Şimdi arkadaşlar, usturmaca neden düştüğü çok böyle havalı okuyorum ama usturmacanın ne olduğunu sordum ben Mustafa abiye. Meğer yan teknenin yan tarafındaki balonlarmış. İskeleye falan yanaşırken darbeye karşı. Önce anlayamadım ya. Usturmaca neden düştü? Gerilim, korku. Tabii tekneyi vurunca öyle olur. O sene bu sene demiş, gerilim, korku. Yapma yapma. Yapay geri zeka komedi demiş. Ne demiş? Yahudi tapınağı. Gizem roman. Çorlama bir arakçının doğuşu. Gişe memuru dram dizisi. 3,5 demiş, korku ve gerilim. Günaydın, günaydın. Günaydın Kocaeli'den selamlar, günaydınlar. Merhaba, günaydın. İran'dan herkese selamlar demiş. İlk defa yazıyor bize dostumuz da. Artı 98 artık aşinayım. Çok dinleyenimiz var, sağ olsunlar. Kaos E5 İstanbul. Dram, gerilim, argo, aksiyon. Samanlık'ta son gece.

0: Gıdıksız'ı okudum. Fakat şöyle bir şey var. Bu Özkan Turan diye bir dostumuz var. Yani mesaj yazıp radyoyu kapatıyor, tamam mı? Ben onun mesajını okuyorum. Ondan sonra canı istiyor, radyoyu geri açıyor. Diyor ki mesajımı okudun mu? Ya da diyor ki mesajımı niye okumadın? Şimdi de yazmış ki sen benim mesajımı okuma, ben sana film çekeceğim.
1: Bu şovda kısa bir ara.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Arada kapatmak zorunda kalıyorum. Çok özür dilerim demiş. Affet ağam sinemalarda. Butların yalnızlığı. But hiç yalnız kalır mı ya? Hart diye böyle. Arkamdaki sürücü burnunu karıştırıyor demiş. Olabilir. Sanki hiç karıştırmamış gibi. Yakışıklı bir de ayıp. Ne alakası var? Yakışıklılar yapamaz mı bunu? The Comedian kralın düşüşü. Vay hocam, burada bir ima mı var bize? Krallar elbette düşer de kalkamazsa sıkıntı hocam. Bak bu da işte şey. Aksiyon macera. Bir film de benden olsun be. Ama şu yani saksıdaki hüzün ve can sıkıntısı en saçmalarıydı. Yaprak sarmaları sık sık kullandığım bir tabirdir. Yani küfür ya da hakaret olmadan az bir şey onu andıran ama benim sık sık çevreme kullandığım ne yapıyorsun yaprak sarması falan. Bir tane daha var, at yellesi. Bunu da çok sık kullanırım. Bir tane daha var, tranquila. Bu üçü benim medari iftar. Yani sonuçta küfür etmek bize yakışmaz. Hı-hı. Dolayısıyla bunları hani kullanarak geçiştirmek. Aparatif gibi bir şey düşün yani. Abi konu ne ya, saat 9'a geliyor. Tutmuş bir dizi ismi söyleyeceksin. Öyle bir dizi çekilmemiş ama vücudumdaki çatlaklar, çatallar. Ha, vücuda yapıştırılanlardan değil mi? Yoksa o başka türlü de anlaşılabilir yani. Filmin de var mı demiş. Daha ne kimi dinlediğinden haberi var. Oho. Ben de senden duydum ha. Yaprak sarması benden duydun değil mi? Evet evet. Ya onu ben çok kullanıyorum ya, neden bilmiyorum da. Mesela birinden bahsedeceksin, biraz sevmediğin birisi, ona hakaret etmek bize yakışmaz ama şey dersin yani. Tam bir yaprak sarması. Halbuki severek tükettiğimiz, üzerine biraz da soğuk yoğurt böyle değil mi? Bıdık zoru. O nasıl bir şey? Bir de polisiye. Ne, bıdık komiserin maceraları mı?

0: 0544-886-1886. Bir dizi ismi yazar mısın bize? Tutmuş herkesin izlediği, dilden dile pelesenk olmuş, herkesin konuştuğu, reytingleri alt üst etmiş, müthiş oyuncuların oynadığı ve gerçekten Türkiye'yi kasıp kavuran bir dizi var. Aslında öyle bir dizi yok. Ama var. Farz et. Ne olurdu adı? Yaratıcı bir isim. Bekliyorum senden. Mutlu Cimcimeler. Komedi demiş, yok mafya.
1: Selamun aleyküm, ben Cimcime.
0: Yaz sen de cevabını. 0544-886-1886. Sakın unutma, efeler yalnız. Dizinin adı nedir?

0: etti.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 33, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin Evler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
2: Günaydın üstad. Ben Fatih Yılmaz demiş. Eşime sevgiler. Eşinize sevgiler.
3: Fatih'e bak nereden prim kasıyor bak.
2: Abi o bir şey mi? Ben iki senedir yıkamıyorum yüzüm demiş. İki senedir yüzünü yıkamıyor musun? Bence yıkama sen. Ameliyatla aldır yüzündeki kiri şu anda. Yani o artık yıkama safhasını geçmiş.
1: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Anları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
7: en güncel haberler
6: istanbulfm.com.tr'de.
8: Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
9: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

Bir kahvaltı ısmarlasana, çok açım be abi demiş. Aşk olsun, ısmarlayalım nedir ya? Hot dog, döner, rap, food kitchen. Ne alaka şu anda? Amerika'dan yetişti oraya da bak konuyu nasıl yemeğe getiriyor ya. Hot dog, döner, rap, food kitchen. Kitchen dedi, kitchen yazmış yani, ne demek tam olarak anlamadım. Şehzade Emre son çağrı demiş. İntikam ve gurur temalı bir film. Aslan pençesi dram. Efe'nin avı. Macera. Bir Erşen Kuneri bölümü. Yani normal. Normal. Yavaştan cımbızlara geçelim ama yazdığınız cevaplar olursa da bir dizi ismi verecekseniz bana elbette ki okuyacağım. Fakat birazcık cımbızlara geçelim çünkü birkaç gündür pazartesi salı cımbızları biraz ihmal ettik. Çok fazla birikti. Tabii bayatlamış olanları, eski olanları eledim, yenileri ekledim üzerine. Şimdi dünyada açık arada birinci sırada Mavi Bayrak listesinde Türkiye'den 5 il ilk 20'ye girmiş. Yani dünyanın en temiz plajlarının ilk 20'sinde 5 tane Türk denizi var. Daha doğrusu Türk plajı var. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı FE'nin istatistiği bunlar. Ve Mavi Bayrak ödüllerini biliyorsunuz dünyaya veriyorlar. Yani gerçekten çok önemli bir şey bizim için. Aslında belki de ilk 20'de 20 yapabilecek durumda olabiliriz. Yani bazı denizlerimize çok yeteri kadar önem vermiyoruz. Bazı efendim temizlikle alakalı dünyanın en güzel denizlerine, coğrafyasına sahip olduğumuzu her zaman söylüyorum. Hatta bunu dünyayı gezenler de söylüyorlar. Diyorlar ki yok abi, yok ya, denize girmediğim yer kalmadı. Ama yok yani, mutlaka bir şey eksik. Bizim buradaki gibi hiçbir şey tam olmuyor. Şimdi o 20 şehirden 5'inin Türkiye'den olması bizi gururlandırdı. Onları sayacağız. En çok mavi bayrağa sahip dünyanın ilk 20 şehrinden 5'i Türkiye'de. Antalya açık ara dünya birincisi oluyor. Antalya. Tebrik ederiz. Muğla, İzmir, Balıkesir, Aydın. Bu listede birazdan sayacağım size nerelermiş.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Mutlu Show devam ediyor.

Sevgili dostum, öncelikle günaydın. Neo Çekici filme isim mi arıyorsun demiş. Hayır, çekeceğim ismin, filmin ismi belli. Esnaf Lokantası efendim. Ya koskoca filmi yazıp ismi de buradan aramayız herhalde değil mi? Ama teşekkürler, düşünmen yeter. Yeni bir önerin olursa, belki daha iyisini bulursan, senin isim babası seni yaparız filme. Motosikletliler maceraymış. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Emrah'la Seren Serengil'in bir dizisi vardı. Motorlu çete bunların etrafını sarıyordu zincirlerle. Allah'ım, neler gördü bu memleketteki TV ekranları ya. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Dizinin ismini bilen varsa yazabilir mi? Emrah'la Seren Serengil'in oynadığı dizi. Emrah'ın deri ceket giydiği. Bir de Aynalı Tahir vardı. Kınalı geldiyse anlamazlar seni. Alişan'ın delikanlık raconları kestiği. Aynalı Tahir. Vallahi değişik değişik dönemlerden geçtik ya. Hakikaten bazen hatırlıyorum da. Aa, bu da vardı diyorum. Aa, bu da vardı. Aa, bu da vardı ve izleniyordu. Yani demek ki o dönem, o dönemin gündemi böyleydi. Gerçekten o sahneleri ben hiç unutmuyorum. Mesela hakikaten Emrah'la Seren Serengil ne alakası varsa, Yasak Sokaklar mıymış adı? Eda yazmış. Eyvah eyvah, geldi yine. Parayı da vermedik. Dur arkadaşlar, ben yayına birazcık ara veriyorum gitsin diye. Hakikaten mi Yasak Sokaklar ya? Şuradan bir kesit açalım ya, Yasak Sokaklar. Dur bakayım. Yasak Sokakları nereden esinlenmiş? Hakikaten Yasak Sokaklarmış ya. Meeting'ten falan mı esinlenmişler? Mitinglerde sokak kapatıyorlar ya.

Saruhan Ünal oynuyormuş, vay be. Bir tane bölüm açayım dedim de dakika bir gol bir. Bakayım şöyle bir saniye, bir dakika, meraklıyım ya. Yok, aynı şekilde çalışılıyor ya, şey mono. Ses tek, yani tek taraflı. Yasak sokaklar, vay be. Acaba sahneyi bulabilecek miyim ya? Tebrik ediyorum. Aydın Bağdu bildi bir de. Bir de kardeşim bildi, başka bilen yok maşallah. İşte benim dizi gurmesi dinleyicim. Yok ama bu zor soru ya. Normalde ben dizi sorduğum zaman... Hakikaten geçen sabah şok ettiniz ya beni. De yani hani... Bu bir yarışmada çıksa mesela, merhabalar ben Kenan İmirzalıoğlu diye arasa beni. Kenan İmirzalıoğlu. Bilemem yani, yarışmada oturanı da yakarım muhtemelen. Öneriye bak, öneriye. Eşkıya Hükümdar. Bu da güzel isim olurdu. Macera. Eşkıya Hükümdar. Allah Allah. İlk defa kullanılıyor muhtemelen.

Mesela Karagümrük yanıyor diye bir şarkı vardı. Aslında hakim bey işin aslı. Aslı'yı ilk gördüğümde. Sonra ne oldu? Karagümrük yanmasın. Analar ağlamasın diye bir şarkı çıktı. Ne bileyim, Beyazıt Öztürk'ün ilk çıktığı zamanlarda, beyaz popülerliği ilk yakalamaya başladığı zamanlarda Siyah diye bir komedyen çıktı. Mesela bir Yasak Sokaklara rakip çıkamaz mıydı? Serbest Sokaklardı yani. Ki biliyorsun bazı yerlerde öyle. Atış serbest. Şimdi sokaklar deyince aklıma ne geliyor biliyor musun? Bazen YouTube'da böyle denk geliyor. Kimsenin giremediği mahalleye girdik. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde yani kimsenin giremediği derken polisin bile giremediği anlamında. Kimsenin derken tutup yani bizim Salih abinin girememesinden bahsetmiyor. O giremiyorsa mahallenin bakkalına borcu vardır girişte, onu ona gözükmemek içindir. Ama mesela Türkiye'de polisin, askerin, jandarmanın, herhangi bir kolluk kuvvetin giremeyeceği bir mahalle var mı? Yok. İşte bilmemler Tatar mahallesine girdik. Ya sırf dikkat çekmek için. Kuştepe'yi, Gültepe'yi, işte ne bileyim Roman vatandaşlarımızın olduğu mahalleleri böyle yani tekinsiz göstermek için. Bak ben şu anda, kız kardeşim dinliyorsa yazsın o da. Onunla beraber bir tane teyze bulmuştu Eda. Kaç sene oldu bilmiyorum, yazsın Eda dinliyorsa. Belki olmuştur 20 sene 25 sene hatırlamıyorum. Gecenin köründe kadını bulabilmek için tarla başına girdik. Bak kız kardeşimle ben ikimiz yani. Nasıl iki saykoyu sen düşün, ama yani bundan bir de 20 sene önceki tarla başı ha. Şimdiki gibi rezidanslar falan filan değil yani, ara caddelerde şey, ara yokuş aşağıya girdik. Kadının evini arıyoruz. Eda da çok üzülmüş kadıncağıza yani, böyle hani gerçekten yaşlı bir kadın ve çöpleri karıştırıyormuş vesaire, izini sürmüş. Gittik oralara, gezdik. Yemin ediyorum bak, bir Allah'ın kulu. Ne siz kimsiniz, bir de yanında bir tane hani hanımefendi var yani, düşün yani. Kız kardeşim var hani, öyle iki tane erkek girsen, üç erkek girsen belki derler ki hani ne bir laf atan ne bir şey. Öyle bir imajını zedeliyorlar ki bu YouTuber'lar, hani içerik olsun da ne olursa olsun. Kimsenin giremediği mahalleye girdik. Neresi? Esenler Karabayır. Abi git bir tane kapıyı çal, ben açım desen orada bir. Yani bu çok böyle politika izliyorlar ya bununla alakalı. Çok bana böyle şey geliyor ya, çok yavan geliyor yani. Bir de şöyle, bunu şimdi burada yemediğimizi karakola sormuştuk. Sizin orada ne işiniz var demişlerdi. Aynen, kardeşim yazmış. Karakola sormuştuk tarla başına gideceğiz diye. İki tane toz toparlak bembeyaz insan. Ne işiniz var orada demişlerdi. Hakikaten 20 senesi var. Yani şimdi mesela tarla başına iniyorsun. Yanında kız kardeşim var. Korkmanın bir anlamı yok. Yani ne yapabilir? Benzin döküp yakacak halleri yok bize ama. İmaj olarak Roman vatandaşlarımızı, ki ben dünyanın en neşeli insanları çok da severim. Hatta otobanda, trafikte, E5'te denk geldiğim zaman oranın çocukları gül satarlar. Oranın çocukları su satarlar bu bölgelerde. İşte bu Levent, Mehmet, bu Maslak taraflarında. Dünyanın en neşelisi. Çal bir tane kapıyı mesela. Ha, arayan belasını da bulur, mevlasını da derler ya. Çal bir tane kapıyı, ben açayım da bak, hemen sana bir tane peynir ekmek yapıp getirsinler. Ama hemen kimsenin giremediği, girilemeyen sokaklar. Ya hadi abicim, hadi abi, içerik üreteceğiz diye. Onu diyordum şimdi bu. Burada yitirince gerçekliğini, hani nasıl kimse giremiyor, herkes de girebiliyor gayet diye. İşte Kuştepe, Fikirtepe. Bu sefer ne oldu? Yurt dışı versiyonlarını yapmaya başladılar. Anladın mı? Yani şimdi ne yapıyor mesela bu sefer? Nasılsa bir nereden bilecekler? Tayland'da girilemeyen yerlere gireyim. Gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutluyum. Çok enteresan ya.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Tayland'da girilmemiş sokaklara biz de girmeyelim ha, ne olur ne olmaz demiş. Albert Hökan Monika'ya bağlamayalım. Yok, bağlamıyorlar onlar ya. Orada başka görsel hileler var. Neyse, girmeyelim bu topa. Arka sokaklar yerine ön sokaklar da yapılabilirmiş, evet. Radikal sokaklar. Bakayım, kardeşim bir tane link atmış. Neymiş bu? Emrah, yasak sokaklar en güzel sahneler mi?

Şimdi arkadaşlar sizden bir ricam var. Aslında bunu daha erken söylemek istiyordum ama eski radyolarımda yaptığım radyo şakalarını yapmaya tekrar başlıyorum. Eğer şakalamamı istediğiniz arkadaşınız, eşiniz, dostunuz varsa sizden bir tane ricam var. Şakalamasını mesela atıyorum, şöyle örnek vereyim, hemen konuyu böyle bir açayım. Bir arkadaşınız var, eşine ya da sevgilisine yalan söyleyip arkadaşımı hastaneye kaldırdık falan deyip işte diyelim ki Galatasaray maçına gitmiş ve siz bu hikayeyi biliyorsunuz. Bana mesleğini, adını, yaşını ve olayı kısaca yazarsanız telefonla arayıp ona şaka yapacağım. Sonrasında da yayın izni aldıktan sonra onu da radyoda yayınlayacağım, hep beraber güleceğiz. Şakalatmak istediğiniz dostlarınızı yazın. Mesela atıyorum bir arkadaşınız efendime söyleyeyim bir yerden sipariş verdi, yemek siparişi verdi. 3 tane yerine 6 tane sosisli geldi ve o 3 tane sosisli üstüne yattı. Boş ver ya dedi, göndermeselermiş zaten bunlar beni geçen kazıklamışlardı falan dedi. Olay ne zaman oldu? Arkadaşınızın adı, soyadı, olayla alakalı kısa bir bilgi, sonra ben arayacağım. Bu 3 tane sosisliyi senin yanına bırakacağımızı mı zannettin? Ben Nadir Cengiz. Sipariş verdiğin dükkanın sahibiyim kardeşim. Sen şimdi bana bir 5000 lira göndereceksin, sana ceza kestim. Gibi. Karşı tarafı titretmeden asla olmaz. Aklınızda bulunsun, böyle bir şey varsa, bu tip şakaya açık hikayeler varsa etrafınızda yaşanmış, ben bir iki tane örneği size yarın dinleteceğim. Tam ne demek istediğimi anlarsınız. Ondan sonrasını yapıştır gelsin.

Baş tacı beklerim. Atayım demiş bak, ben demeden bile emoji atıyorlar ya. Ben teşekkür ederim efendim, var olun, eksik olmayın. Uzun zamandır çalmadığım sevgili arkadaşım, sevgili dostum, çok da severim Zeynep'i, Zeynep Dizdar. Güzel bir şarkıyla gidiyorum, dinlemeye ihtiyacım vardır belki. İmkanı olanlar son ses dinlesinler, imkanı olmayanlar eşlik etsinler. İlk defa duyanlar da çok şanssızlarmış. Çok iyi yapıyor. Yarına kadar kendine çok iyi bak. Huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de lütfen sağlıkla kal. Yarın sabah yine mikrofon başında olacağız. Seni her sabah olduğu gibi burada bekliyorum. Teşekkürler kaptan. Sen olmasan benim konuşmamın hiçbir anlamı yok. Sabah görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 33, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin Evler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Yalçın.net.
3: Hafta içi 14-16 arası
2: İstanbul FM'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1-1-2.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 33, Diyarbakır

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 33, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Emre Mutlu Show.
7: Hafta içi 7-10

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 33, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 33, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey. Çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

araştırmadan sonra net miyiz? Net miyiz? Bilim insanları, araştırma yapan uzmanlar. Neyle alakalı peki? Hemen söyleyelim. Bakın dünden bugüne sirayet eden şu zaten bu kahvenin bir türlü peşini bırakmadı uzmanlar. Allah'ım böyle her sene bir kahve araştırması karşımıza çıkıyor. Her sene bir kahve araştırması karşımızda yani. Geçen sene şöyleydi, bu sene böyleydi. Çay şöyle içerseniz bu olur, bu kadar içerseniz şu olur falan filan ama her yıl nedense bu kahveyi biz araştırıyoruz. Yani bizler yani ben araştırmıyorum da uzmanlar araştırıyor. Yani şöyle bir durum mu var acaba? Yani bilim insanları mesela bazen boş kaldıklarında hocam ne yapacağız, ne yapalım, ne araştıralım falan. Kahveyi araştıralım biz yine ya. Dur epeydir bir kahve araştırması yapmamıştık şeklinde o tutuyor falan diye mi karar veriyorlar acaba bilmiyorum ama. Şimdi bakın bugün önüme düşen kahve haberi, araştırma sonucu bilim insanları ve uzmanlara göre gün içerisinde içilecek kahve sayısı netleşmiş. Şu anda belki kaçıncı kahvesini içen dinleyicimiz vardır bilmiyorum ama uzmanlara göre, bilim insanlarına göre günde 5 kahve şahane sevgili dinleyiciler. Kalbinizi koruyor, ne bileyim işte bir şey yapmıyor yani en azından işte 5 fincan kahveyi içtiğiniz zaman, bunun üstüne çıkmadığınız zaman her şey vücutta daha iyi çalışıyor, kalbe zarar vermiyor. İşte psikolojik sorunlarınız, ay psikologlar soracak, duyacak şimdi. Öyle detayları ilerleyen dakikalarda sizlere aktarırım mutlaka ama fincan sayısı uzmanlar tarafından, bilim insanları tarafından netleşti. 5 fincan kahve, bilginiz olsun. Size de soruyorum, günde kaç fincan kahve içiyorsunuz? Ne bileyim Türk olur, filtre olur, artık kahvenin diğer çeşitleri olur fark etmez ama yani günde kaç fincan kahve içtiğinizde yazarsınız bir ara bugün. Yalçın.net başladı. 19 Ağustos çarşamba günündeyiz. 2:12 geçiyor saatler ve bugün çarşamba olması sebebiyle de yine elimiz kolumuz dolu geldik. Beraberliğimizin ikinci saatinde şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini de sinemaya göndereceğiz. İstediğiniz filme, istediğiniz gün ve seansta gidebileceksiniz. Bununla alakalı detayları zaten sizlere aktaracağım. Hiç merak etmeyin. Çarşamba günündeyiz. 16'ya kadar beraberiz. Hepiniz Yalçın.net'e, İstanbul FM'e hoş geldiniz.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye civilde.

vay vay vay vay. Bilimsel açıklamalı mesajlar da geliyor kahveyle alakalı. Aha, peki onlara bir bakalım. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Şimdi o nedir? Araştırmanın detaylarını sizler için buldum. Detayları çok uzun aslında ama ben azıcık böyle bir şeyden bahsedeceğim. Mesela işte diyor ki günde 5 veya bu daha fazlası da varmış bu. Günde 5 veya daha fazla fincan kahve içmenin iç organların çevresinde biriken ve sağlık açısından risk oluşturan Visceral diye bir yağ tabakası varmış. O yağın daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı diyor. Aha, enteresan. Yani şöyle bir şey, günde 5 veya daha fazla fincan kahve tüketenlerin vücut yağ oranı yaklaşık %27 olarak ölçülmüş. Ama kahve içmeyenlerde bu oran yaklaşık %29. Aha, bir şey söyleyeceğim ya. Yani bir gününü kahve içmeden geçirenler var ya, asla yani kahvesiz olmaz. Ama gelin bana sorun. Çok ciddi söylüyorum yani. Olmasın çok da aramam. Mesela Ayşe diyor ki bilim insanları diyor 5 fincan derken bence yanlış telaffuz etmiş diyor. Baba. Önemli olan kafein miktarı. Ben de aşırı seviyorum ama 3 fincanı geçirmemeye çalışırım. Mesela akşam içmem kesinlikle yasak. Bünyesi kaldıran içsin demiş. Programın kahve tadında geçsin. İyi yayınlar dilemiş. Vay, bir şey söyleyeceğim ya. Ayşe bildiğin valla şiir gibi yazmışsın. Peki çok teşekkürler. Bakacağız gelen mesajlara. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız.

haftada bir falan içiyorum. Bazen iki oluyor. O da yapay zekaya fal göndermek için. Ya bir şey söyleyeceğim. Sırf vallahi hani fala bakmak için kahve içenler var mı aramızda? Hadi bir fala bakalım o yüzden kahve içelim şeklinde. Vallahi bilmiyorum. Şimdi fal bilmem ne falan derken böyle tabii gene aklım astrolojiye gitti. Şimdi bugün tabii ki Feyza hocamız yine böyle paylaşıyor kendi storiesinde günlük hani ne yapmamız gerekiyor. Şimdi bugün kendisiyle de yazıştık. Çok güzel bir orada söz kullandı. Mesela bugün bakmayın ha, yani öyle böyle bir gün değil. Mesela diyor ki Feyza Hacı bugünle alakalı yanlış anlamalar, tartışmalar, tatsızlıklar olabilir diyor. Hani zorbalıkla dobra olmayı ayırt edelim diyor. Hani dürüst olacağız diyor diye hani kırıp dökme hakkına sahip değiliz. Yani şöyle bir şey var diyor ki dilinizi tatile gönderin diyor. Vallahi yani bugün dilimize hakim olmamız gereken günlerden bir gün. Bakın böyle söylüyor, kendinizi güvenli alanda tutun diyor Feyza Hoca. Rutini bozmayın, yarın öğle saatlerine doğru bekleyin. Perşembe, cuma güzeller diyor. Zaten pazartesi bunu konuşmuştuk. Dün bugün hani ne yaşadık yaşıyoruz burada şükür deyin diyor. Ama bugün benden söylemesi Feyza Hoca dilinize sahip çıkın diyor. Öyle söylüyor. Hayırlı yayınlar Bursa'dan Harbi Çanakkale'li İlker Yalçın, hoş geldin, sefalar getirdin. Sıradaki şarkıları bir de abi ya. Allah Allah İlker'cim. Şu anda diyor resmine baktığım diyor. Artist gibi yalnız ha. Vallahi Murat Boz'un Bursa şubesi, öyle söyleyeyim sana. Peki diyor ki paşam her şeyin bir tane Mehmet Armağan için istiyorum. Saygılar sevgiler, Bursa'dan selamlar diyor. Biz de buradan Bursa'ya sevgiler gönderiyoruz.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

Cumartesi'nin bir numarasında olan şarkı ve şarkıcı Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Bakalım bu hafta acaba zirvedeki yerini koruyabilecek mi? Onu da cumartesi pazar günü saat 13'te Top 10 listesinde hep beraber göreceğiz. Peki selam Yalçın diyor, Kader burada, iyi yayınlar. Aslında şöyle, çok kahve tüketen biri değilim. Ondan sonra içeceğim benim favorim soğuk kahve diyor. Soğuk kahveyle alakalı bilmiyorum ya. Hani ne olur ne gider. Aynı şey olabilir yani Kader'cim. Bak diyor ki Feyza Hoca'yı dinliyorum ben kaçar diyor. Dilini tatile çıkaracaksın, kendini değil. Orada ha, dilim zaten benim vücudumda, kendimi çıkartayım otomatik olarak o da çıkmış olur. Ay ay ay ay. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Şimdi radyolarını yeni açanlar için bir söyleyeyim. Beraberliğimizin ikinci saatinde, geçen çarşamba da zaten hediye etmiştik. Bu çarşamba günü de, yani bugün de hediye edeceğiz. İkinci saatte şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya göndereceğiz. Hangi sinemaya gideceksiniz? Bakın film demiyorum, sinema. Yani bina olarak oraya. Sonra siz oradan istediğiniz filmi seçiyorsunuz. İstediğiniz gün ve seansta gidiyorsunuz. Bunu kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Onun hepsini ikinci saatte detaylandıracağız. Kulağınız bizde olsun.

0: İstanbul FM'de yeni saat sizler için kazanma saati olacak. Bilginiz olsun, bir kez daha söyleyelim. İki kişiye çift kişilik sinema bileti kazandıracağız. Bununla alakalı detayları vereceğim. Ama WhatsApp üzerinden kazanacaksınız, bilginiz olsun. 0544-886-1886'da WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Ve ikinci saatte detayları aktaracağız. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Hadi sizi 1996 yılına götüreyim. Mustafa Sandal'la beraber gidelim o yıllara. Ve o yıllarda Mustafa Sandal'ın en sevdiğiniz şarkılarından biriyle bu saati kapatıyoruz. Yeni saatte görüşmek üzere.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 33, Diyarbakır 37 derece olacak.

Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor.

0: Fiyatlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
3: Yalçın.net devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: olanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ve tabii ki kimse şımarık insanları sevmez diye düşünüyoruz. Bilmiyorum, bu şarkıda olduğu gibi. Yalçın.net'in yeni saatine hoş geldiniz. Çarşamba günündeyiz. 3'ü 9 geçiyor saatler. Ve tabii ki bu saat sizler için kazanma saati demiştik ya. Evet, kazanma saati. Hemen söyleyelim. Birazdan biletini al işbirliğiyle Torun Center sinemalarına göndereceğiz. Yani Mecidiyeköy'de Galatasaray'ın eski stadı, Ali Sami Yen Stadı'nın olduğu yerde sevgili dinleyiciler, biletini al Torun Center sinemalarına göndereceğiz. İki şanslı dinleyicimizi, tabii ki biletleriniz çift kişilik olacak sevgili dinleyiciler. Sizler istediğiniz filme, istediğiniz seansta ve istediğiniz günde gidebileceksiniz. Heh, bu kadar basit. Şimdi ama tabii ki bunu kazanmak için yapmanız gereken işlemler var. Onları söyleyeceğim. Öncesinde ben bir WhatsApp hattımızı hatırlatayım tekrar. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bu tamam, bu okey, bu cepte kalsın. Birazdan size bir soru soracağım. Aynen, ama çok zor bir soru olmayacak elbette. Yani sonrasında sizin bu soruya cevap vermenizi isteyeceğim. Doğru yanıtlar arasında sistem şanslı iki ismi belirleyecek ve o iki isme de çift kişilik sinema bileti kazandıracağız. Birazdan soru gelecek. Bilginiz olsun, kulağınız bizde olsun. Hoş geldiniz

FM'de kazanma saatini başlatıyoruz. Şanslı iki İstanbul FM dinleyicisi arıyoruz. Neden? Çünkü onları daha doğrusu sinemaya göndereceğiz. Biliyorsunuz hala sinemanın keyfi bambaşka. Çok güzel. Şimdi nereye göndereceğiz demiştik. Biletini al ortaklığıyla Torun Center sinemalarına göndereceğiz. Mecidiyeköy'de Galatasaray'ın eski stadı Ali Samiyen Stadı'nın olduğu yere. Detayları zaten sevgili Sema size WhatsApp'tan aktaracak ama şimdi ben bir soru soracağım. Sorunun yanıtını doğru olarak verenler arasında sistem iki ismi belirleyecek. Ve tabii ki o iki isim de çift kişilik sinema biletini kazanmış olacak. Bakın bir kez daha söylüyorum. İstediğiniz seansta, istediğiniz filme, istediğiniz gün gidebileceksiniz. Bu kadar basit. WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyoruz. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Ama bir sorum var. Yani soru spor. Yani sporla filmi, sinemayı birleştiriyorum. Bir araya getiriyorum. Vallahi tabii spordan bahsedeceğiz. Hani soracağız ama öyle zor bir şey değil. Yani hani atıyorum futbolla, sporla hiç alakası olmayan biri bile pat diye bu cevabı verebilir. Siz veremeseniz bile yanınızdakine sorsanız verir. Ya bütün dünyayı ilgilendiren konulardan, sorulardan bir tanesi bu. Soru basit. Bu yıl içerisinde biliyorsunuz bir Dünya Kupası yapıldı. Hatta biz de Dünya Kupası özel programları kaydettik her gün. Cumartesi, pazar hariç. Ve sonuçlandı. Tamam, Türkiye açısından çok böyle keyifli bir Dünya Kupası değildi ama yine futbol severler için devam eden, izleyenler izledi. Güzel bir Dünya Kupası. Bu yıl yani 2026 yılında Dünya Kupası'nı kazanan ülkeyi soruyorum. Bu kadar basit abi. Olay bu. Bu yıl Dünya Kupası'nı kazanan ülke hangisiydi? Şöyle yapıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına cevabı yazdıktan sonra 0544-886-1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. 15.40'a kadar da vaktiniz var sevgili dinleyiciler. 15.40'a kadar gönderiyorsunuz. 2026 yılında Dünya Kupası'nı evine, müzesine götüren ülke hangisi?

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye cıvıldı.

kadar, şu ana kadar hani gördüğüm kadarıyla yanlış cevap yazan. Ya zaten hani biraz Dünya Kupası'nı sıkı sıkı böyle takip ettik ya hepimiz falan. Neredeyse hani şöyle bir soru sorsam, Dünya Kupası'nı kazanan takımın, ülkenin golünü kim attı, kaçıncı dakikada attı desem onu da yazarsınız. Vallahi süpersiniz, şahanesiniz. Şimdi güzel, daha vaktiniz var. Hani çok acele etmenize gerek yok. 15.40'a kadar süremiz var demiştik ya. Radyolarını yeni açanlar için de söyleyeceğim. Aramıza yeni katılanlar mutlaka vardır. Bu saat içerisinde iki dinleyicimize sinema bileti kazandırıyoruz. Çift kişilik sinema bileti. Biletini al işbirliğiyle Torun Center sinemalarına gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Mecidiyeköy'e, eski Ali Samiyen Stadı'nın olduğu yerde şu anda o sinema. Zaten detayları da size aktaracak sevgili Sema WhatsApp üzerinden. Ben sadece soruyu soruyorum. Bakın, bir kez daha söylüyorum. 2026 yılında Dünya Kupası'nı kazanan ülke hangisidir diye sordum. Biliyorsanız WhatsApp'tan bana doğru yanıtı yazın. Ama şöyle yazıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, yanına doğru yanıtı yazdıktan sonra ya da yanıtı yazdıktan sonra 0544-886-1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. 15.40'a kadar da vaktiniz var. 15.40'da sistem çalışacak ve o iki ismi belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim kazananları. Detayları da WhatsApp üzerinden sevgili Sema size iletecek. 2026 yılında Dünya Kupası'nı kazanan ülke acaba hangisi? Bol şanslar. Adını bilen yazsın.

2 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik sinema bileti kazandırıyoruz. Sinemaya gönderiyoruz sevgili dinleyiciler. Ama öyle kolay yoldan değil. Sorumuz var. Hemen soruyu sorayım. Çok da süre fazla geçmeden. Bu yıl Dünya Kupası'nı kazanan ülke hangisidir diye sordum. Eğer ki cevabı biliyorsanız 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Buraya cevabınızı göndermeniz gerekiyor ama şu şekilde gönderiyorsunuz. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına da cevabı yazdıktan sonra bana ulaştırın. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Biraz önce de söylediğim gibi 15.40'a kadar vaktiniz var. Sinemaya göndereceğiz 2 kişiyi. Tabii ki çift kişilik sinema bileti kazanacaksınız. Ve istediğiniz gün, istediğiniz seansta, istediğiniz filme gidebiliyorsunuz. Sevdiğiniz biriyle birlikte. Bu yıl Dünya Kupası'nı kazanan ülke hangisidir diye sorduk. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Peki kısa bir ara verelim, sonrasında buradayız. İstanbul

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

herkese teşekkürler. Valla şimdi yalnız ne oldu biliyor musunuz? Bütün mesajları sistem açınca İspanya'dan ne kadar çok dinleyicimiz varmış diye. Sanki sizi İspanya'dan yazmış gibiyiz. Şimdi İspanya demişken evet doğru yanıt İspanya'ydı sevgili dinleyiciler. Harikuladesiniz, teşekkür ediyorum. Yani kopya çekebilirdiniz, her şeyi yapabilirdiniz, problem yok. Önemli olan sizin kazanmanız. Sizin kazanmanız. İspanya Arjantin finali oynanmıştı. Mücadelenin 90 dakikası, biraz bakın ekstra bilgi vereyim. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. Uzatmalara gitti. İspanya 106. dakikada Ferran Torres'in kaydettiği golle Arjantin'i 1-0 yendi ve Dünya Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti şeklinde. Ek bilgiyi de size aktarayım istedim. Peki şimdi tabii ki İspanya cevabını yazanlar arasında sistem o mesajları seçti ve iki ismi belirledi. Melek Arık ve Fatih Yılmaz bugünün şanslı isimleri oldular. Melek Arık, Fatih Yılmaz, sinemaya gidiyorsunuz. Detayları WhatsApp üzerinden sevgili Sema sizlerle paylaşacak, iletişime geçecek. Şimdiden iyi seyirler. Hangi filme gitmek istediğinizi karar verirsiniz. Onda problem yok. Bir kez daha iyi seyirler, tebrikler, teşekkürler.

kez daha sinema bileti kazanan dinleyicilerimizi tebrik ediyoruz. Tabii bu hafta bugün kazanamayanlar lütfen üzülmeyin. Haftaya çarşamba yine göndereceğiz tabii ki sinemaya şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini. Ve İstanbul FM'de yalçın.net'te benim için veda zamanı geldi. Herkese, hepinize çok teşekkürler. Kocaman bir alkış gönderelim. Bizimle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için, yarın bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında buluşalım. Güzel şarkıları dinleyeceğiz, güzel şeylerden de bahsedeceğiz her zaman yaptığımız gibi. Ve birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programı dinlemeyi de asla unutmayın dedikten sonra günün sözüyle beraberliğimizi bitiriyoruz. Unutmayın, karşınızdaki insan sizi nereye koyuyorsa siz de onu oraya koyun. Ne eksik ne de fazla. Mutlu günler.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 33, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz. Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de. Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de. Otorapor, Oto Ekspertiz.

mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm, gözümü

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 33, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Bahçeşehir-Mahmutbey, Sultan Gazi-Ok Meydanı, Mahmutbey gişeleri çevresi yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ümraniye-Kavacık, Kartal-Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattından yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

ve gir çekilişe katıl. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk kaşıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye civilde.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 37 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirlikuyu, Aksiyönle, Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastal, Seyrantepe, Aksiyönle, Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklamlar. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla cıvilde.

0: Umra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk ışıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye Civil'de.
3: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 33, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirlikuyu, Aksiyönle, Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastal, Seyrantepe, Aksiyönle, Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye civilde. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200

Tatil sepetinde. Tatil sepeti. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Otorator, Otorator, Otorator.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye cıvıldı.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyonun sesi açık kaldı. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
1: Ön bizim için böyle.